0: 2026 nüfus sayımı. Her cevap önemlidir. Daha fazla bilgi için www.census.abs.gov.au/Turkish. Canberra'da Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yetkilendirilmiştir.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: The best radio station.
3: The best radio station.
4: The best radio station.
5: 3ZZZ. I want to listen. I want to listen.
6: I want to listen.
7: I want to listen.
8: I want to listen.
4: 3ZZZ.
3: 3ZZZ.
1: 92.3 FM.
9: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: sayın dinleyenler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk, önce özetler. İstanbul, Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları'yla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist Karatepe'de yakalandı. CHP'de arınma mesaisi devam ediyor. Washington-Tahran hattında tansiyon düşmüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. İstanbul, Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları'yla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Megakent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Gündeminde esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredinin artırılması da vardı. Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen genişletilmiş il danışma meclisi programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. Erdoğan, süreci istismar etmek isteyenlere karşı da Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz dedi.
1: Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edinmiş tüm partilerimizin katkısıyla inşallah bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceği hazırlamaktır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi.
2: Terör 40 yılı aşkın süre içerisinde on binlerce insanımızın canını aldı. Binlerce evladımız genç yaşta şehit oldu, gazi oldu. Türkiye yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık bir büyük ekonomik kayba vesile oldu. Türkiye her zaman eli yüreğinde acaba bölündük mü, bölüneceğiz mi güvensizliği içerisinde oldu. Bunların hepsini geride bırakıyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye ile birlikte artık bundan sonra bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. Sadece insanlar geleceğe güvenle yol alacaklar. İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.
0: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tekfirari terörist de yakalandı. 15 Temmuz gecesi Çiğli'den Marmaris'e giden helikopterde yer alan ve darbe girişimi başarısız olunca birlikte hareket ettiği teröristlerden kaçan Burkay Karatepe 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Beraberindeki teröristler darbe girişiminden 17 gün sonra bir kanalizasyon çukurunda yakalanırken o şort ve terlik çalarak izini kaybettirdi. Yurt dışına kaçma ihtimali de değerlendirilen Karatepe hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerince ortak çalışma yürütüldü. Teröristin ailesinin yaşadığı Eskişehir ve memleketi olan Afyonkarahisar mercek altına alındı. Teröristin kağıt toplayıcısı kılığında saklandığı saptandı. Ekipler yurt dışına kaçacağı ihbarının ardından harekete geçti. FETÖ'cü hain saklandığı örgüt evinde kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada 98 ata 4 yarım ve 23 çeyrek altın, 33.700 dolar, 2.620 avro ve 1 gram uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca askeri kamuflaj ve çok sayıda biyometrik fotoğraf, sahte kimlik, biri tuşlu olmak üzere 3 telefon ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Türkiye genelinde orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'da ise ormanlık alandan alevler yine yükselse de yangınlar kontrol altına alındı. CHP'de arınma mesaisi devam ediyor. Yeni partiye katılmayarak mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönmesi ihtimaline karşı CHP'de kaldıkları değerlendirilen Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi ve Aylin Nazlı Akan'ın durumu MYK'da ele alındı. CHP yönetimi parti tüzüğüne aykırı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen isimlerle ilgili önümüzdeki günlerde disiplin sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Genel merkez kaynakları bu isimler için Truva atı benzetmesini yapıyor. Teşkilatlara yeni görevlendirmeler de CHP-MYK'nın gündemindeydi. Toplantıda 12 il başkanlığına yeni görevlendirme yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta Ankara'da il başkanlarıyla bir araya gelerek yeni dönem çalışmalarını değerlendirmesi bekleniyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'ye yeni katılımlar nedeniyle partisinin il başkanlığında düzenlenen rozet takma töreninde konuştu. Görevden alındığına dair iddialara yanıt verdi. 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. Arınma çerçevesinde bir komisyon kurduklarını söyleyen Tekin, iftiracı ve itirafçı ilişkilerde olan kimse benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz diye konuştu. Gürsel Tekin, İstanbul'daki CHP'ye katılım töreninde salonun ücret karşılığında kast ajan sağlanan figüranlarla doldurulduğu iddialarına da bizim dünyamızda para yok, parayla kimseyi getirmeyiz, böyle bir arayışımız da yok. 73 kişi eksik olsa ne fark ederdi? Fazla olsaydı ne fark ederdi? Ama belli ki bir hata olmuştur. Bir yanlış olmuştur ama o hatanın yanlışı hiçbiri bizimle ilgili değildir. Bizim dışımızda gelişen bir olaydır. Soruşturma bittiği zaman hepiniz onu göreceksiniz yanıtını verdi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki Kent AŞ'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitleri buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorladığı ifade edildi. Dedetaş'ın tutuklanması sonrası İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Dedetaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Gülistan Doku'nun Tunceli'de 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturma titizlikle yürütülüyor. Gözaltındaki 5 şüpheliden ikisi daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 27'ye yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıkladı. Açılış için yılın son çeyreğini işaret etti. Yeni pistin hizmete alınmasıyla operasyonel kapasitenin artacağını belirten Bakan Uraloğlu, taksi sürelerini de azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız dedi. Türkiye ile Irak Enerji İşbirliği'nde yeni bir adım attı. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmaya imza atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından BOTAŞ'ta Irak Devlet Petrol Şirketi arasında ham petrol taşıma anlaşması imzalandı. Anlaşmayla boru hattının günlük 750 bin varillik kapasitesi Irak tarafına tahsis edildi. Böylece Sinopi, Ceyhan ham petrol iletim sistemi daha etkin kullanılacak. Bakan Bayraktar boru hattının yalnızca iki ülke için değil, küresel enerji arzı açısından da stratejik önem taşıdığını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle hattın alternatif bir güzergah olarak öne çıktığını belirtti. Bayraktar yaklaşık 1 milyon 500 bin varil günlük kapasiteye sahip hattın tam kapasiteyle çalışmasını istediklerini ifade etti. Irak petrolünün yanı sıra ilerleyen dönemde Körfez ülkelerinden gelecek petrolün de Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. Washington-Tahran hattında tansiyon düşmüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ın müzakere sürecinde dürüst davranmadığını savundu. Savaşı kazanmak istediklerini söyleyerek İran'ı yine tehdit etti. Trump'ın açıklaması sonrası ABD basınında çarpıcı iddialar yer aldı. Wall Street Journal gazetesi Trump'ın İran'ı anlaşmaya zorlamak için yeni saldırı dalgası başlatma emri verdiğini öne sürdü. CBS News haber kanalı ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'daki enerji altyapılarını hedef alacağını iddia etti. Washington'dan gelen saldırı tehditlerine Tahran sert tepki gösterdi. İran'ın yarı resmi Teslim Haber Ajansı'nın üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre olası bir saldırıya karşı kapsamlı yanıt planı hazırlandı. Söz konusu plan İsrail'in kritik altyapısıyla bölgedeki ABD enerji altyapısının hedef alınmasını kapsıyor. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ülkesinin en kötü senaryolara dahi hazırlandığını söyledi. İran Kuveyt'teki ABD üslerine saldırı düzenledi. Kuveyt Savunma Bakanlığı hava sahasına giren İHA'ların etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ABD'nin bölgedeki 10 büyükelçiliği İran'a yönelik saldırı nedeniyle gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. Katil İsrail'in Gazze'deki saldırısı devam ederken dünyadan da Filistin'e destek sesleri yükseliyor. İsveç ve Almanya'da düzenlenen protestolarda Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapıldı. Eylemciler ellerinde Filistin bayrakları İsrail katliamlarını protesto ettiler. Filistin'de katliam var, Gazze'de soykırım var yazılı pankartlarla yürüdü. Hollanda'nın Lahey kentinde de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Katil İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren çocukların anısına sahile binlerce çift ayakkabı yerleştirildi. Protestocular hayat kaybeden çocukları anarak Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. 28 kişi yaralandı. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna'da karşılık verdi. Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'daki 3 petrol rafinerisiyle Rus bandıralı Yaninaya konteyner gemisinin vurulduğunu açıkladı. Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki hedeflere saldırı yapıldığını kaydetti. Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki 3 petrol rafinerisinin de Ukrayna güvenlik servisince hedef alındığını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamada bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım transfer çalışması ile ilgili de bilgi verdi. Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı bir santrfor alacağız, transfer gelecek hafta biter dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışacak. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Sistemin kurulması Ocak ayına bulacak ve uygulama sezonun ikinci yarısında devreye girecek. FIFA Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki ticari haklarını özel yatırımcılara açma planından geri adım attı. Yoğun tepki ve boykot tehditlerinin ardından FIFA Başkanı Infantino projenin rafa kaldırıldığını açıkladı. FIFA'nın geri adım atmasına rağmen Avrupa Futbolu'nun patronu UEFA konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı. UEFA, FIFA yönetimi futbol ailesinin güvenini kaybetti, sorumlular tespit edilmeli ve hesap vermeli ifadesini kullandı. Erkekler Milletler Ligi'nde heyecan dolu yarı final maçlarının ardından kupa için parkeye çıkacak ülkeler netleşti. Çin'de düzenlenen organizasyonun şampiyonluk maçında rakiplerini saf dışı bırakan Polonya ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelecek. Maç yarın 14.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: yapmış.
1: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 9400-15-1928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelikse yıllık $16.

0: 92.3 33Z Türk Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yıllar yıllar önce bilgisayar ve internetin olmadığı 1960'larda Amerikalılar bir robot yapmış, ne sorarsan biliyormuş. Bir Amerikalı robotun karşısına geçmiş, gökteki yıldızları sormuş, robot 10 saniye içinde cevap vermiş. Peşinden bir Japon gelip robota Japonya'da kaç köy var diye sormuş, robot 20 saniye içinde doğru cevabı vermiş. Sırada bir Türk varmış. O da sorusunu sormuş. 10 saniye geçmiş, 20 saniye geçmiş, 30 saniye, 1 dakika geçmiş, robottan cevap yok. 15 dakika geçmiş, robot hala suskun. Herkes merak içinde bekliyor. Bir saat sonra robot kızarmaya başlamış, sonra parça parça eli kolu düşmüş ve nihayet robot paramparça olmuş. Bunu gören uzmanlar Türk vatandaşını sorguya almışlar. Ne sordun da robot kendini parçaladı diye. Türk cevap vermiş. Sadece şunu sordum. Ne var ne yok? Bu programı hazırlarken bu anı aklıma geldi. Tuttum, yapay zekaya ne var ne yok diye sordum. Yapay zeka soruma şöyle cevap verdi. İyilik sağlık, senden ne haber? Çok belli ki yapay zekayı programlayanlar böyle bir soruya hazırlanmış ve sistemi önceden kodlamışlar. Ne var ne yok, ne haber gibi sorular Türkiye'de yakın arkadaşlar arasında geçen gündelik ve sıradan sözlerdir. Günlük konuşmalarımızda ne soru sözünü özne gibi kullanarak kısa cümleler kurarız. Ne aldın, ne verdin, bu ne, ne uçtu, ne düştü gibi sorulardır bunlar. Ne ekersen onu biçersin gibi atasözlerimizde bulunur. Ne sözcüğü atalarımızdan kalmadır. Bundan 1300 yıl önce yazılan Orhun yazıtlarında ne kaanka işin küçüğün berürmen diye bir cümle var. Günümüz Türkçesiyle hangi kağanın işini gücünü görürüm ben diye okuruz. Bu cümledeki ne sözcüğü hangi şey, hangi anlamına gelir? Ne gün geldiniz diye sormakla hangi gün geldiniz demek arasında fark yoktur. Bir arkadaşınız size selam vermeden geçip gidiyorsa kendi kendinize ben ona ne yaptım ki diye sorarsınız değil mi? Dolaylı soru cümlelerinde ne sözü, hangi davranışım, hangi sözüm anlamlarında kullanılır. Ne sözü bazen her şey anlamında da söylenir. Ne istersen yaparım cümlesindeki ne birçok şeyi ifade eder. Bazen de hiçlik belirtir. Mezarlıktaki en zengin kişi olmanın ne anlamı var diye sorduğunuzda hiçlik cevabı ne sorusunun içinde gizlidir. Nasrettin Hoca'ya biri hocam bir tepsi baklava gidiyor deyince hoca bana ne demiş. O kişi bunun üzerine ama sizin eve gidiyor deyince de sana ne cevabını yapıştırmış. Bana ne, sana ne, ona ne cümlelerindeki ne sözcüğü yönelme ekinden sonra gelirse bir eylemin, işin veya durumun belirtilen kişiyle ilgisinin olmadığını vurgular. Ne sorusu bazen kızgınlığı veya bir eylemin gereksizliğini vurgular. Benimle ne alıp veremediği var? Benden ne istiyor gibi sorular gereksizliği belirtir. Onda para ne arar? Buralarda martı ne gezer gibi cümlelerdeki ne ise yokluk belirtir. Bazen de biri bir şeyler anlattıktan sonra buna ne buyurulur diye sorar. Buradaki ne sözcüğü anlatılan konunun olumsuzluğunu anlatmakta kullanılır. Tut ki böyle demişim, bundan ne çıkar diyen kişi söylediği sözün sonucu değiştirmeyeceğini belirtmektedir. Bir mülakatta elenen kişi bende eksik olan ne diye sormuşsa sonuca itiraz etmiş demektir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
3: Gönülden gönüle bir yol olan türkülerimizden bir deme sunacağımız izgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Salih Çağlar'a ait Samsun türküsüyle başlıyoruz. Didem Dilara Dumana var mikrofonda. Hüsnü Çavuş nerede? Su doldurur derede.

Yavuz Top'a ait Erzincan türküsüyle Köksal Coşkun sizlerle. Bağdı sabaha dost eline varırsan, ya gelsin ya gidek o diyara biz.

Gan sere gapaj den yergu ki eselov diginler oryortler. İnçu ara gan sere çem paj der yergu ki nigadi arnelov amustatsatsner nu çamustatsatsnera. Betke esel sabes. Diginler oryortner hivantner yev hivant tsuner. Polorov sırdiv gmahtenk vor hayutyan meç pazmanan hivantnera. Baymanav vor İrenç Sivantutyun'a hayaşunç Allah.

Gadarial gine bardi lal amusinin te mayra te kuyra te gogagitsa te akçiga te hivanta bahuhin. İs gadarial ayra sahman eline tıjvarina. Kone masam sahmanelu hamar ısenk vor gadarial ayra zers laluye çapazantsıvas molutyunneren. İnşpes gına molutyun, kine molutyun, haga molutyun, vorgra molutyun yevaylan. Kohanaluye yergu bnagov, yergu pajagov u yergu ginov.

Yete oriyort mu guze pastranal betke la digin. Yete digin mi guze pastranal betke la mayr. Yete mayr mı guze pastranal betke la mayr arnavazın yerek zavak neru tarnalov kılhakir mayr. Kılhakir mayr mı betke pınagaranin meş hanrabirutyun hırçage irem vera bahelov iprev arakelutyun arohça bahagan nakararutyunu yev iprev goçum baştonu hivanta bahit.

Mirila Parsyanin, Haşurt Aravort, Bagdasarin, Namak Gıdagı Gıdani Digin Mariin, Yev Bagdasari Pınagaranin Meç Gizedeğe Mahaşuk Takarmı, Vorun Gapariç Zoravor Bıdudak Nerov Amras Vazer. Ayri Digin Mari Namak Istanalov Gıhasti Kağa, Gımıtne Amustuyn'nın Çaranı, Ugıdesne Mirila Parsyanin, Yev Amustuyn Takarı.

Vanatsayn'ın Taderagan Entersum. Meryala Hugargabor. Xoren Dedeyan. Nergayatsuts Toros Helvajan.